Assalamualaikum, hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlamadıklarına Türkiye Avaz Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 24 Ağustos Düşembe. Hazır Ankara vakti çüştün keyin saat 1, Ürümcü vakti çüştün keyin saat 4. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti çüştün keyin saat 1'den 2 geçe, Ürümcü vakti çüştün keyin saat 4'ten 5 geçe boğun aralıkta Türksat 4 Asuni Hemrahi ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıta anlıkalı buludu. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümcü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısa dolgun 31 metre 9765 kilogerçte süni emre ve internet arkalık anlıkalı buludu. Hürmetlik radyo anlıkalı. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle Türk dünyasında sahne sanatları, sefernama katarlık programına ve her hıl nakşı müzikala bağ olup aldığımızdaki bir saat boyu içe silebilen bilip olamız. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik Kılımen.

Milli armiyasını qayıt quruş hukuku varlığını ve igilik hukukunu çekleydiğin her kandak mekanizmini qobul kılmaydığalığını oturgu koydu. Söhbette növetteki ciddi vazifeden ısıray diye küşlerini 2024 yılı 8 dekabrdan borunqı çigralağı çekindiriş ve 1974 yıldaki kileşimini qayt edin yolu koyu şikayetlikke qayt kılındı. Şundaqla Golan ikizlikinin salahiyetini muzakara kılıştığı baldur ikkallike büldürüldü. Oman Taşkışla Ministeri ate Tehran'a barıdı. Oman Taşkışla Ministeri Badr el-Busaidi 25 Ağustos İran'ın payitahtı Tehran'ı ziyaret kıladı. Bu ziyaret Hormuz Buğuzu'u münasibetlik söhbette davulmuş vatkan mezgilgi doğru kegeldeki sebepidin alahide dikkat kozgumaqtı. İran'ın devlet ilgilikideki İran'a haber agınıtlığının haber kılışçı Taşkışla Ministerliğinin bayanatçısı İsmail Bakayi Oman Taşkışla Ministeri Badr el-Busaidi'nin 25 Ağustos Tehran'a keldiğalığını ilan kıldı. Bakayi el-Busaidi'nin ziyaret cereyanda İran Taşkışla Ministeri Abbas Araqçı bilen görüşüp, iki taraf münasibeti ve rayon karakterlik özgürüşlerini müzakere kıladığalığını bildirdi. Onun edişçi bu ziyaret İran bilen Oman oturusudaki hemkarlığını küçeytiş ve iki devlet arasında davamlışı vatkan siyasi kengişini ilgiri sürüş dairesi delip berilodu. Amerika Maliye Ministeri İran bilen boğan meselde ahırkı baskısı kürduk dedi. Amerika Maliye Ministeri Scott Bessent, Amerika bilen İsrailiyenin 28 fevraldaki hücumlarından keyin İran bilen boğan Türk işte ahırkı baskısı kürgeldiğini jakarladı. O, ictimai alaqa sopisida bayanat ilan qilib, Prezident Trampnın İran'nın hərbi zavodları və programmasını asasən vayran qılğanlığını ilgir sürdü. Bessent, əmdi bir düşmənə qarşı elib berilgən ən çox iqtisadi və maliyyə hücumu günü başlanıdı, dəb agahlandı. O, İran'nın qaytırma zərbi birişini müqarrar dəb qaravatqılığını sözləb, Amerikanın tüp nişanının Tehran hakimiyeti yalğız qağıcı, onu qollab turuvatqan barlıq iqtisadi hayatlıq tomurlarını üzüvət şişkəliğini qətdi ahangda təkidlədi. İraq, İran bilen Saudi Arabistan'a bir xatarlık mekanizmi turguzuş teklifi sundu. İraq hükümeti rayon xarakterlik muhimlik orunduş için İran bilen Saudi Arabistan oturusu da ortak bir xatarlıkını maslaştırış kengişi kuruş teklifini oturgu koydu. İraq Başministerinin bir xatarlık meselesi Qasim Al-Araji televiziya ziyaretini kubul kılganda bu yeni diplomatik teşebbüs hakkında toxtulup, iki devlet oturusudaki asaslık meselenin şenç keresizden gelip çıkıvat kaldığını gösterdi. Növette bu teklifin tepsilatı aşkarlanmağın bulup, Tehran ve Riyad dairleri tarafından mı dehe resmi bayanat ilan kılanmadı. Amerika Soğut'a 75 devletki koyulgan köçmellik vizisi çekilmesine bir kar kaldı. Manhattan'daki Petrasiya Soçisi Janet Vargas, Amerika Taşkışla Ministeri Marco Rubio'nun dünyanın tahminen 40% negeleydiğen 75 devlet puhralarına köçmellik vizisi bir işin toxtutuş kararını bir kar kaldı. Sotçi Rubio'nı hukuk dairesinde eşip ketken ve bu çeklimini kanunlu xilap dep hüküm kıldı. Trump hükümeti yanvarda bu çeklimini köçmelerinin cemaat paravallık yardımıge tayinip kalış ihtimali sebebiden çıkarğalığını ilgiri sürgen. Ama Amerika kanunu konsulxana hadimlerinin iltimas kılığıcının iqtisadi ahvali, yeşi ve salametligine ayrım bahal işini talep kıladı. Sotçının kararında şahslarının real ahvalığa karmayı fakat devlet tevallikli kasasının vizirat kılıçının 1965 yıldaki millet kemistişinin meni kıldığın kanunlu xilap ikerliğinin tekitlendi. Bu çekleme aile birleşiş ve hizmet vizilerine kartılgan bulup, sayahat ve okuqcu vizileri bunun sırtında kaldırılgan idi. Davolashquchilarga 11 sentyabrgacha mühlet berilgan bulup, hükümetin narazılık arzı sonu şoku kubu. Putin Rusya'daki yıkılgı kemçilikinin davamlışı atkılığını itiraf kıldı. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın energiya ulu əsərlərgə qılğan hücumlarından keyin dövlətdəki yıkılgı məsələlərinin təxə toluq həll qılınmağanlığını aytdı. Putin Rusiyanın Vektrik radio televiziya şirkətiga bergen bayanatında Başminister Mikhail Mishustinin hücumlardan keyin energiya sahəsində görülgən məsələləri bir tərəf qılıb atqanlığını bildirdi. Putin mundaq dedi. Ölüş gün başminister bilen görüşüp bu meseleni müzakere kıldık. Şundaq, barlıq mesele tege hal kılınmadı ama hal kılınıp atıdı. Başminister bu meseleni kontrol kılıp durup atıdı. Mahsus komitet kuruldu. Türkiye komandası Silivaniya komandasını birge karşı 3 netice bileni yandı. Avrupa çempiyonu Türkiye İstanbul'da ötküzülüp atkan Avrupa Ayılla Voleybol Çempiyonluk Natalış Musabıqsı da Selonia komandasını birge karşı 3 netice bileni yandı. Bu Türkiye'nin A grupıdaki ikinci galibisi boladı. Türkiye komandasının Melissa Vargas 19 numar bilen musabıqı da en köp numar ağan mahir boldı. İlkin Aydın 13 numar, Zahra Güneş 12 numar aldı. Selonia komandasının Maşa Potselç 17 numar bilen komandasının en köp numar ağan mahir boldı. Hürmetlik radyo yuvanlı koçala, yukarıda

TRT Uygurçu'nun örmetlik klasmenleri, bugünkü programımızda Türk dünyasının senet ruhluk yaşlarını bir yegecem kıygan, sahnelerini ortak bir tıl ve ortak bir yürek bilen behriman kıygan alaylı bir uçuruş pahalı takket doktulumuz. Bu uçuruşuş Türk Dünyası Hukukçular Tiyatro Festivalıdır. Kınundakta dıktanla programımızda bolsun. Halkaralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türk Soyu'nun itekçilikide şıkaşırılan bu festival, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Türkiye'ye boğan kent bir coğrafyada Ali Mektep'teki yaş tiyatırçılarını okşaş bir sahnede uçkaşkar yüz görüştürmekte. Biz silahını bu musafe başlanan Tuncubiket'e, yani Taşkent'e gelip varmız. Hikaye 2023 yılının May ayında Özbekistan'ın payitahtı Taşkent'te başlandı. 22. May'dan 26. May'a kadar ötküzülgen 1. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatro Festivali, Halkaralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy, Özbekistan Medeniyet ve Seyahat Ministerliği, şundakla Özbekistan Medeniyet ve Senet Üniversitesi'nin hemkarlığı bile ötküzüldü. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den gelen Ali Mektep okuyucularının teyirliğen tiyatrları Özbek senetperverler bilen yüz görüştü. Şunu bilen bir giyene, Türk soyunun şu yılı kurup çıkan Türk Dünyası Güzel Senet Üniversitesi İttifakı'nın bu tuncu faaliyeti bop kaldı. Festival ahırda mukafatla takdim kılındı. En yakşı perdi mukafatı Kazakistan'dan Teperbek'le Jurginov Senet Akademiyası okuyucuları tarafından sahneleştirilgen Psikoz namlı görünüşe verildi. En yeni tim mükafatı

Özbekistan'ın Kündüzsüz Geçile namlıq teatri layık görüldü. En yakşı er artist mükafatını Kırgızistan'dan Damırbek Kayrak kolu geldi. En yakşı ayal artist mükafatı olsa Azerbaycan'dan Lemen Salmuva'a takdim kılındı. Taşkent'te tutaştırılan bu meşel bir yıldınkin bütünleyi başka bir coğrafyada, yani Baku'da kaydın yandı. Kimin 24. yılı sahne Azerbaycan'ın payitahtı Baku'ya köçtü. Türksoy ve Azerbaycan Devletlik Medeniyet ve Güzel Sanat Üniversitesi'nin uğurlaştırışı bilen ilip verilgan 2. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatr Festivali Azerbaycan Devletlik Akademik Müzik Tiyatr'da heşemetlik bir içiliş bilen başlandı. İçilişka Azerbaycan Medeniyet Ministri Adil Kerimli, Türksoy Başkatibi Sultan Ravid'in başka yanı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Sanat Üniversitelerinin rektörleri mi iştirak kıldı? Türksoy Başkatibi Sultan Raif içiliş nutku sözüldü. Festivalin maksadının tiyatr sanatının terakkiyatına ve kelgüsünü iteklediğin yaşlı otursta körüklerini tikleşke hizmet kıldığını eskertip mandak dedi. Bu festival Türk halklarının tiyatrının hılmıhıllıkını ve çukurluğunu eks ettiriş bilen birge kerendaşlıkımızını ve birlikimizini dünyaya yeni bir kıtım köstüş imkaniyeti verirdi. Şu sebepten ortak medeniyet mirasımızını kiyinki evlatlığa yetküzdüğün eza devletlerimizden festivalimizgi kegen ve musabıkıgı çüşken her bir üniversite tiyatr ümkige teşekkür eğitimin, utukla dileymen. Festival boyunca Hacettepe Üniversitesi Ankara Devletlik Konservatuvarı okuyucuları, Özbekistan Devletlik Medeniyet ve Güzel Sanat Enstitüsü okuyucuları, Kırgızistan'dan T. Abdumomunov namındaki Milli Akademik Drama Tiyatr Enstitüsü okuyucuları ve Kazakistan'dan T. Jorgunov namındaki Kazak Milli Güzel Sanat Enstitüsü okuyucuları sahneye çıktı. Bunun başka yine Türksoy'un teşebbüsü bilen kurulgan Türk Dünyası Senet Üniversiteleri İttifakı'nın mı tunç yığılışı Baku'da ötküzüldü. Festival hem de fakat bir sahne uçuruşuyamaz, organlık bir hemkarlıkların asası gaylandı ve bu teşebbüs davamlaştı. Üçüncü piket Kazakistan'ın medeniyet payitahtı Almut'a oldu. Teperbek'le Jorgunov namıdaki Kazakistan Milli Senet Akademiyesi'nin sahip hallıkı ötküzülgen, Üçüncü nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatr Festivali Kazak Halk Dastanı'na asaslanan Koblandi namlı tiyatr bile içildi. Arkadan Türkmenistan Devletlik Medeniyet Enstitüsü okuyucuları ve Kırgızistan'dan bir Beşnelayiva namıdaki Milli Medeniyet ve Sanat Üniversitesi okuyucuları sahneye çıktı. Kırgızistan Etirti Sultan Rayı yazıp çıkan Kaşaba adlı tiyatrını yukarı maharet bilen orun dedi. Taşkent'te yıkılgan meşel Baku'yu çıkınaydı, Almutu'da bir enenige aylandı. Bu musabe bu yerde ahırlaşmıyor. Kiyinki piketten Türk dünyasının başka bir köp yıllık tupraklarda bolduqalıqı işinimiz. Çünkü her bir yeni sahne bu festivalin kançılık hayati küçük ige, kançılık hareketçen bir enenige aylanqalıqının en güzel ispatıdır. Taşkent'ten Baku'ya, Baku'dan Almut'a sözülgen bu yol, tekim köp yıllar boyunca Türk dünyasının tört etrafı da yeni sahnelerde yeni yaşlar bilen davranışıdan dek görünüdü. TRT Uygurcu'nun örmetlik klasmelleri, Türk Dünyası Okuşula Tiyatr Festivali bugün üç devletini, alt kırındaş milletini ve yüzlerce yaş iktidarlıklarını okşaş bir sahne etrafında bir yegecem kıyan köyrük aylandı. Taşkent'ten Baku'ya, Baku'dan Almut'a sözülgen bu musabe, Türk dünyasının kelgüsü mirasçıları boğan yaş sanatkarlarının ortak medeniyetinin yorukada bir yegecem buluşunun en güzel örnekidir. Bu hadislerge ve yaşlarımızga küçük ama samimi bir çakırıklı buluşunu halayımız. Türk dünyasının ertedeki çoğun senetkar namzatları sile yaşla. Bu hıl faaliyetlerge köplep katnışınla. Sehnanlarını, avazınlarını, iktidarınlarını ten behriman kılıçtın tartıdmanla.

kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

Assalamualaikum, TRT Uyghurçının hürmetli klasmelleri. Sefername namlık programımızın yeni bölüm bilen hemenlerini kızgın karşı alınız. Ben Seyran. Sefername'nin bu bölümü de Ankara'daki seyahatimge intayın alayda bir sahip koşumun. Etigellik saatlerde uygandım. Derizdin, öyüşçü kirgen günleri payitahtın yazlık ıskıdın bir işaret beretti. Lekin Güneş Hanı bilen birlikte koyaştık şehergi toluk hakim bulmasının yolu çıkıp, Ankara'nın en moyun muzeylerin ekskürüksiye kılışını karar kıldık. Mezilik bir naştırınkin yolu çıktık.

Tuncu bükdümüz ulustaki Anadolu medeniyetleri müziği buldu. Taştamlanın salkıllıkı. Oylisi kadem koygan havan bizden karşı aldı. Bu yerde insaniyet tarihinin en kadimi izlerini görüş mümkün idi. Çatalı yüktün kızı bilen kan ana ilah heykelçileri neçi min yıl burunki şenç itikatlarını fikirlaydı. Hititlerin taş tahtaylarına uyulgan yazıkla medeniyetin en kadimi sadalarını kulkumuzga yetkizetti. Goya tarih eynek şikaplarının arkası da emes belki yenimizdil nefesiyle vatkandık idi. Kiyinki büktümüz etnografiya müziği idi. Bu yer Anadolu'nun medeniyet baylıkını bugün gelip gelgen bir hazine sandıkı okşaydı. Gümüş el verilgen yerlik zibizinletle rengdar bindallı enenevi kimle Anadolu'nun her bir bulunudun toplangan, koludu dokulgan gilemle köz aldığımızda navayan boldi. Osmanlı devrige ait hini keçisi ve toy görünüşlerini tesvirlegen canlandırışla olsa, goya Elif'nin yıkılıp kalan toyunun bir destepki habercisi kokşaydı. Güneş hanım bilen birbirimizgi karşı külümsürdük. Biz bu kısa vakittinkin şundak bir kuşallıklı guha. Her bir körgezme zalı da goya ötmüştün bugünkü sozulgan bir kövrük gibi avatkan dek bolduk. Tarihinin çunkurluğu, medeniyetinin baylıkı ve insanın vakti karşı görüşü. Bulanın emmisi Ankara'nın kalbede cimgına ama nait güçlük bir şekilde bizgi üzünü iskıldırattı. Muziladın çıkkınımızda kuyaş emdi kötürülgen idi. Ama biz tarihinin salkın koridorlarda ütküzgen saatlerinin o zoru bilen künnün sıkınımı yine iskıldık. Yıkın tayarlık için bazar aylangıl çıktık. Ankara'nın çoğun soğudu merkezlerden birge bağdık. Üyedimin kütüp doğan ayacallık bir tallaş bağıydı kimle. Hini keçisi için közünü kamaştırdığan yeşil bir konulik talladım. Girip rahatının nur bilen cilvilinişi minim eptun kıldı. Toy günü için bolsa turkuaz renglik nefis tikilgen bir konulik aldım. İçimde tariflüksüz bir kuşallık bağıydı. Goya paket Elif'nin lemez, benim bu bayramım yıkılış vatkanda gidi. Geç boğanda Elif'nin hini keçisi başlandı. Elif enenevi adet boyunca kızıl kim bilen gözünü kamaş durattı. Muhit hini nakşılarının hissiyatlık ahanları bilen tolganıydı. Yüksek, yüksek tepelere, igiz, igiz tüpelerge deyilgen de ay Allah köz yaşlarını tutuval almadı. Yığı avazları kakaklap gülüşle, duala ve nakşıla birbirge arlaşıp gitti. Elif'nin kolları hini yıkılabatkanda yaş kızlarının etrafı da çögülüp etken nakşileri keçige özgücü bir güzellik koştu. Men şu tapta Anadolu'nun neçe yüz yıldın bu yan dağımlaşıp gelgen bu enenesige guvah buluşunun çunkur hissiyatı da huzurunu sürmekteydim. Ertesi töy hayacını başlandı. Elif toydun burunki enenini ada kılıp aygının astı da boytak dostlarının isimlerini yazdı. Güneş hanım külümsürep seyran namı ismini koşup koya ile dedi. Sebebini sorgunumdu bolsa semimilik bilen bizde toylarda kelinin aygının astığa boytak kızlarının ismi yazılırdı. Toy devamında ayağının astığı da kaç isim uçup geçse şu kişinin birinci bulup toy kıldığı işini de. Bir hıl hasiyet ve ümit hesaplanıdı dedi. Bu sözlerini anlap içimde tatlık bir hayacanı his kıldım. Goya kelgüsünün içkin açıdığan bir oyun okşaydı bu anneme. Kızla öz isimlerini külüşüp durup ayağının astığı izi batkanda Moitka hem ümitlik bir şatlık hem küçükkini bir sır havası hükümran boğanıydı. Keç saatlerde Dakdumbak ve Sunayla'nın cörlüke de Elif toy ümkü bilen Tenten işçi deyilip mingildi. Toy maşinistinin aldı da balla kemput yığı batattı. Yaşla yol tosuş oyna oyna batattı. Ankara'nın yeşillikleri arası da uç kavada ütküzüldüğen bir kır töyü bizni karşı aldı. Güllə bilen bizelgen üstelle. Çırakla bilen yortulgan sahne. Yaz akşamının yenik şamalı bilen birleşip ketken idi. Biraz dinkin Dakıdumbak ve Sunay'ın avazı tekimi yanırdı. Hemmelen alkışla bilen orundan turdu. Kelin ve küyoğul kol tutuşup meydana kirip geldi. Elif'nin appak romeli şamalda yenik lipilde etti. Küyoğulunun yüzü de bolsa hem pahırlanış hem tatlık bir hayacan okulup durattı. Nikah memuru sahneye çıkkanda hem meylen çunkur bir cimcitlik içimdi. Elif ve

küyü ol, yanmayan yenik hayacan bilen saklavat etti. Memur mikrofonu karab egilip enenevi sözlerini etti. Örmetlik gelin hanım ve küyü ol efendi. Yakşı gündü mü, yaman gündü mü, kisellikti mü, saklamlıktı mü, barlıktı mü, yokluktı mü, birbirinlerini söyledikallıkınlığa, örmet kıldıkallıkınlığa ve hayatınla bu içi birlikte buluşun davunlaştırdıkallıkınlığa verdi bir emsile. Zal cimcitlik çümgen hem meylen tınıkın tutu atkan idi. Elif'nin gözleri kuşallıktan parıldı ve caranlık bir avaz bilen he dedi. Arkadın küyü oğulmu okşaş kettilik bilen he edip cevap verdi. Şu peyitte alkışla götürüldü. Ranglı kağızla çiçildi. Dumbakla coşkulluk bilen çilinişke başladı. Dev şucakta eneni boyunca küçük bir oyun başlandı. Kilim bilen küyü oğul yanmayan tuğdi ve nikahdinkin öyde kimnin sözü ütüdüğallıkı işinildiğen ayak kadesleş adet elip verildi. Elif nefis ama tez hareket kılıp aygını küyü oğulunun aygının üstü gidesidi. Kakaklap gülüşle alkışla götürüldü. Güneş hanım bana burulup külüp durup biçildi. Manem de öydü kimnin gibi ütüdüğallık inik buldu. Resmi nikah kılınışı bilen birge zalga çoğun bir kuşallık dolkunu taraldı. Kilin ve küyü oğulunun köz tikişip karşıdaki muhabbet bu alayda dakikini tekim unutulgusuz halga geldi. Kilin ve küyü oğul tuncu usulunu oynayış için sahneye teklif kılındı. Asta bir müzikinin melodiyası asmanı tarlavatkanda Elif ve yoldışı köz tikişip çörgüleşke başladı. Etraftaki emmeyle ulanı alkışla bilen kollavatkanda sahnede fakat iki kalıp badek idi. O usul fakat ulanınla emez. Uyadı boğan hemmeylenin yürgüye kuşallıklı resmini sizdi. Andinkin soğukatla taktım kılındı. Güneş hanım bilen birlikte biz mi altullarımızını takap ulanın kuşallıklı şirik bulduk. Arkadın müzik evcik götürüldü. Halay oynadı. Usul havaları yangırdı. Ballanın külküleri, yaşlanın kuşal nakşileri, çoğlanın duaları bilen toy huddi bir bayramı kokşap kalanıydı. Bu keçe Ankara asmını astı tebriklengen bu toy, hatıremge oyulgan en güzel eslimlerden biri oldu. Hem menelse pek güzel idi. Hem dostluğunun, hem enenenin, hem muhabbetinin zehri küçü bilen unutulmaz bir keçe ötküzüldü. TRT Uyghurçının hürmetli ihlas melleri. Şunu olan Ankara'daki seyahatim beni hem tarihinin izleri bilen hem dostluğunun en samimi halti bile uçraştırdı. Muzila'nın cimcit karadorlarında ötmüşünün tınıkını his kıldım. Kinikeçiste köz yaşlılığa ve nakşılığa şirik buldum. Toydu bolsa kuşallıkın usulüğe tenkeş kıldım. Kirin bilen küyü kolunun ədişi pekat iki yüreklerine emez. Uyadı boğan hem meylenin kalbine nakşilengen bir kuşallık buldum. O keçe Ankara asmini as dedi ki bu toy bana hayatının emeliyette hem beherligen siri güzel dişidikallıkını yeni bir kıtım esletip ötti. Sefer namının bu bölümünü müşiyede ahırlaştırmen. Kiniki bölümde yine Ankara'daki baykaşlarımını da umlaştırmen. Kayıt görüşküçe aman boğaçsıla. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

Şun 2026-njy ýylyň awgust aýynyň 25-si dişenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadaly dinlejer. TRT Türkmençäniň ýelimleriniň nowatdaky sanyna başlaryz. Goýa şimdi 16 metr, 17730 kilogertz ýylyk gyzyn gyýyk dolkundan gün eferden dikkatiňizi köderýäris. Gün eferden berilen goýa şimdi Aşgabat wagt bilen Çanak anteni arkali Aşgabat wagt bilen 7'den 7'e Türksat 4A'dan 12.92 MHz yıllıkladan garizontal padarasyadan qaytadan dinlap berdiniz. Hormat dinlejer qoyaşımın bu kısana daşar yurt havarlarını Türk dünyatının medeni mirasi ve jahan keşlerine kıyalat de heptilip tappen geppeş kırmızı dinlap berdiniz. Qoyaşımın bu kısana tayranı ve alıp barayan parahat nuri. Teknik işgarımız Recep Özden.

xarının qıytqaça mazmunlu tanışılın. Afa genetik uruşunda 21,500'den qoraq Palestinili çağanı öldürdü ve Gazdaqı 1,244 metçidi nişan aldı. Türkülün Katar ıqtisadi qatnaşqırın gengelme ulan iki tarafın fevdanı 5 milyard dolara yetirmeyi maqsad edinir. Al-Shara Siriyanın Amerika Birleşen Statlarının terrorçuluk kanunun ayırmağına kanatlanma bildirdi ve Trump'a minnettarlık bildirdi. Hormat dinleyiciler, inne bolsa şu ebeleki xabarların dol mazmunu sizin diqqatınıza yetirmekçi. Isar genotsid urushunda 21,500'den qoraq Palestinili çağanı öldürdü ve Gazdaqı 1,244 metçidi nişan aldı. Palestinalı dolanşonun metbuat edarati Isar'ın 2023 yılın oktyabr ayında genotsid urushunun başlamağından beri 21,500'den qoraq Palestinili çağanı öldürdüğünü ve Gazdaqı 1,275 metçidin 1,244'ünü nişana alındığını ayan etdi. Ofis Gazdaqı genotsid dövrünü Isar'ın xarab güçlerinin atıda ilati öylürü ve ibadat yerlerini iyidilerini nişana alındığını ve 1077 metçidin doğruluğuna uyaran edilenliğini aytdi. Ofis atıda ilati çağları ve dini yerleri iyidilerini nişana almağı yazardı ve halkar ağrıçları Isar'ı od açmağı belirtmek ve alalaşığa doğru eğilmek için batış etmeğe çağırdı. Bu beyanat Isar'ın sevdiğindeki hücumlarını güçlendirmek varlığa kaydeden birin beyanatlarından son verildi. Türkiye'nin Katar ıqtisadi qatnaşqırın gengelme ulan iki tarafın fevdanı 5 milyard dolara yetirmeyi maqsad edinir. Türkiye'nin fevdan ministri Ömer Bolat Ankara'da Katar'la geçiren duşkodan son iki tarafın fevdan meçhverini 5 milyard dolara çenini yokurlandırmayı maqsad edinir nıklarını aytti. Ömer Bolat Fevda Ministerliğine Katar'ın Daşarı Fevda Oyuncu Devlet Ministeri Ahmet bin Muhammed Al-Sayed bin iki tarafın fevda ve maya koyma atnaşıklarını mahsat açmak için duş geçirdi. Duşuktan son jurnalistlere beren beyanatında Bolat, Türkiye Katar katnaşıkları hakikattenem ulu ötüş kadarını. Bizim umumi yıllık Daşarı Fevda meçhörümüz son 21 yılla 53 esse arttı ve geçen yıl 1,13 milyar dolara yetti, deyip haber verdi. Al-Shara Siriyanın Amerika Birleşen Statlarının terrorçuluk sanığından ayırmağına kanatlanma bildirdi ve Trump'a minnettarlık bildirdi. Siriyanın Prezidenti Ahmet Al-Shara Siriyanın Amerika Birleşen Statlarının terrorçuluk devlet koloçularının sanığından ayırmağına kanatlanma bildirdi ve Siriyanın halkını kutladı ve Amerika Birleşen Statlarının Prezidenti Donald Trump'a ve Damask'a kollu veren yurtlara minnettarlık bildirdi. Al-Shara duruşa mevnu veren beyanatında Siriyanın adını terrorçuların devlet kolluğçularının tanığının resmi tadan ayrılma ulan Siriyanın halkını kutlayarın deyip belirdi. Al-Shara, Amerika Birleşen Statlarının prezidentine ve Siriyanın ve Siriya halkının yanına duran ekli doğunlarıma ve dostlarıma minnettarlık bildirin dedi. Dışişleri İşler Ministri Asad Al-Shaybani hem bu kararı Siriyanın halkının getiren özgürlüğünün neticesi deyip hafetlenirdi. Ve bunun tədəçiyle devletinin halkara parağaçılığına ve xoğupsızlığına ıqrarlığını görküdənini belirdi. Daşar İşler Ministri Asad Al-Shaybani 47 yıl son terror kuruması statüsünün ayırmağına salgılanıp, ilk satağının belen beyatına Siriyanın halkını bu tarihi tapqırlığını kutlayarız dedi. Besant Amerika Birleşen Statlarının sanksiyalarına karşı çıkan yurtların İran'a qiyali izolyatsiya ulan 100% bolcaq dovarda duyduruş verdi. Amerika Birleşen Statlarının Qadın Ministri Scott Bessent, İran'ı qollamağını devam ettiren istenlik yurdun təxranı global iqtisayetlerin izolasiya etmek tağaladığının bir bölüğü olacak duvarda duyduruş verdi. Ve Amerika Birleşen Statlarının Prezidenti Donald Trump'ın dünya liderlerini İran ile fevdanı belirtmeye çağırdığını beyan etdi. Bessent duşamını İran'a karşı təhsil sansların girdilerini ıqlan etdi. Bu sansılar İran'ın sanı aktivlerine, texnologiyalarına, altına, aviyatsatına ve gemi katlılığına gönüktürlenir ve Trump'ın yol aşağı etmeyene hükümetin təhranı karşı çatınlaşığı belirtmek ve Urmuz boğazını doğru açmak için ılaşıp bağlaşmak için basını arttırır. Besant, Washington'a metbotu belen beyanatına, anıq yurtların adını aitman beyanatına, İran'ı kollayanlar onun nevzini satyan aliyalar ve dasyalar. Olar İran'ın valuta alış satışları ve erken fevda dolukları arkayı mali akımlarını yengilleştiriyorlar. İran'ın uçuşları için tülük tülüyorlar ve onun adından hatavatları saklayarlar. Deniz arkayı yanıs geçirmelerine ve kuryer arkayı transiyede göz yumuyorlar. Olar öz banklarının büyük hanım lulmağına ruhu veriyorlar. Sorvatın özününü özlerinin

0: nasonun derejetini gidiyeler deyip belledi. İlyaslar hıdda soyut havaranı dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Çölün ortasındaki Nogay çadırına oğdun yıllığı, Sekutun şatlığı, dürlü övüşkünlü dokma önümleri ve sağlar bir yere cimlenyer. Bu yer dinavar yaşayış midançası olman, eğitim maskalanın, mihman söylüğün, sunğutun ve dəp desturun birleşen öz oluşlu dünyasıdır. Dokma önümlerine gözüllük, sözlerde medenet, sağlarda olsa durmuşun sesi yenlenyer. Bugün Türkiye dünyasının medeni miras adlı gepleşimizde Nogay çadırının şu renkli dünyasına ağırlaşarız. Nogayların tarihine dine hedirki geografik çayakların çayakına baha vermek mümkün olur. Nogay şahsiyeti asırların devamına, Evrazya'nın sehralarının giyinçliğine, Altın Ordu devletinin sonku devirde, Kıpçak sevitlerine, Kırım'da, Demirgazık Kavkaz'da ve Volga deryatının tuğruklarına kemale geliptir. Nogay adi ayratinle Altın Ordu devletinin sonku devirde has aydın yüze çıkıp, Nogay ordusu deyip adlandırılan siyasi ve cemiyetçilik kuruluşun çayına giyinden eyraptır. Şeyl de olsa bu tarihin esası övüşünleri dinle siyasi vakalarda del eğitim günlülük durmuşta da aydın görünyer. Çadırdan saçağa maskalı katnaşkarının mihman söylüğü, Amalı Haşam sunuğutundan halk dörücülüğüne çenini uzap giden bu durmuş, Nogay cemiyetinin öz oluşu medeni şahsiyetini kemala getiriptir. Çarba ve yarım çarba durmuş yörülgüsü Nogayların günlülük durmuşta ulanyan dağıtlarına ve sunuğut olan karayışına hem öz tehtini yitiriptir. Ulanyan her bir dağdın amali, berk ve göçürüp alıp gitmeğe amatlı olmağı mühküm ehmeti iyi olupdır. Solurvatın özünü çadırlar, hallar, keçeliler, egin eşkler ve at esvapları hem

ham alınan bedegler, günlülük kulunyan dağıtları, adatı dağıtları olmaktan çıkarıp, medeni beyanın öğüt oluşu görünüşüne öğürüptür. Bu düşüncede gözüllük, günlülük durmuşun daşını gözleniyen, ayrıtın bir nerti değerle eğitim durmuşun tebiği bölüldür. Bu durmuşun sağ dünyasına olsa ilkinci novatta dombra yali deyap bolan sağ kuralları mühküm orun eyliyar. Adam teslin sağlaşan bu ovadlara sehralarda atların toynok sesleri ve yelin ıgısmıgı koşuluyar. At, nogaylar üçün dine bir ulu seyişteti bolman, eğitim günlülük durmuşun ve cimetçilik kuruluşunun mühküm bölüklerinin biridir. Medeniyetin devam ettirilmeğine ayarların zahmeti hem aygıtlayıcı ehmiyeti eğilipdir. Dokmaçılık ve keşteçilik, egin eşikler, tağanlar, hüdüler, hem de çağlara gürün verilen hikayeler arkalı, dəb destururun köp tanı ayrıtınıkları, hüt oların zahmetiyle korulmağa devam ediptir. Nogay medeniyetine at günlülük durmuşun yanı bilen toyların ve çoğulunların hem mühküm bölüğü bulupdur. At çapışıkları ve atlı oyunlar yaşların çalışındığını, edirmenliğini ve atlarla sağlaşıkı hareket etmek uqibini görkü deyen cemiyetçilik çareleri bulupdur. Nogay yegidinin öktü çapık tuvarlığı dine bir atı çalt sürmek ulanlar, eğitim hayvanı, qovu tanamağı ve onun ulan sağlaşıkı hareket etmek ulan ölçünülüptür. Sehralarda yenilenen toynok sesleri ve yarışların coşkunu nogayların at bilen kuran bir katnaşıkların in aydın görküzülerinin biri bolptur. Hedirki vaatta Türkiye'de ve dürlü yurtlarda yaşayan nogay cemiyetleri ütkeyen durmuş şartlarına karamadan dillerini, aydın tağlarını, tağamlarını, toy dəb desturlarını ve xalq türcülüğünü yaşatmağını devam ettirirler. Çadır inni günlük durmuşun merkezi bolmasa da festivallar, medeni çareler, maskalı duşukları ve nesilden nesile geçilen dəb desturları bu mirasın devamlarını üpçün ediyar. Bir aydımın tədən yeni yetilmeği, dəb bolan tağımın tayaranmağı ya da ulu yaşlardan ögründen bu hekayanın çağılara gurun vermeği Nogay medeniyetinin hedirki durmuşta hem öz ornayı saklamağına mümkünçülük veriyar. Türkiye dünyasının medeni mirası adı gepleşimizin bu bölümünde Nogay dünyasına hat yakinin seyredilimizde, önümüzde dini geçmişten miras kalan bir medeniyetdel, eğitim ütgen şartları karamadan özünü tədin beyan etmeye okuyuplu canlı bir dəb detor dünyası peyda oluyar. Çadırların ornu dövrüvap öylür eylese, tekranın durmuşu şehirlerin ritmine koşulsa da, dil, sağ, saçıq, el zähmeti ve halk dörücülüğü yaşamağını devam ettiren olsa, Nogay medeniyetinin sesi kem yanılmağını devam ettirir. Türk dünyasının bedeni mirası, belgeleyen setlerin inneki dolu olasında yeniden duyuşmak arzu ulan, hoş, sağ olun.

İllesir, Cahan Kestanın Hıyalat Gepbeşimizin tədi bölümünə bir yendetirin ilə birlikdə. Gepbeşimizin sonku təsanına Kipr'ın tarixi və medeni quruluşunu şəkillendirən takmilin 5 asırlıq geçmişi Eur'un Türk binagacılık miratına birlikdə yugurunuruz. Kipr'daki Türk binagacılık mirası Adanın 1571-ci illə Osmanlı İmperiya tarafından basılıp almanın masab, Hazır gün içine devam edip gelen 5 asırlık dövrde emele geldi ve köp taraflayan medeni mirasın nişanına uğurlu. Bu miras Osmanlı İmperiyatına değişik kuruluşlarla çeklenmeyerdi. Ol şeyle hem 20. asırda hazırki zaman Türkiye'nin binagarçılık tesirlerini görkezen dinamik ve ösyen şahsiyete iyi oldu. Bunun 1571-ci ildə Osmanlı İmperiyatının Kipr'ı basıp almaq ilə arada düyvünün təzi binagarçılık dövrü başlandı. Gelin bu dövrü Selimiyyə Meçidi ilə sinətməyə başladı. Nikosiyədə yerləşən və köyünə Ayasofya Butxanı deyib adlandırılan qot quruluşlu bina, Günnəğor Orta Dəngənin ən ulu dini quruluşlarının biridir. İlk başta Hristiyanlar üçün qurulan bu binanın quruluşuq işləri 100 ilə qovraq vaqt davam etdi. Luzianlar dövrüne sağların tahta çıkmak davaralarına yer iyiçilik eden bu butxana, 1571-ci ilde Osmanlıların şehri basıp almağından son meçide uğurlu. Basıp alışlıktan son Lala Mustafa Paşa'nın katlaşmağına ilkinci cuma namazı kollu ve bina Müslümanlara Ayasofya meçidi olup hizmet etmeye başladı. Got arhitekturasının özelliğinin nüshosuna iyi olan bu bina, İslam elementlerinin koşulma olan Günnoğur Günmatar sintezinin öz oluşu nuskosuna uğurlu. Günmedökte arkalar ve büyük pataloglar korulup taklandı ve iki minara koşuldu. İçerki mihrab, münmer ve kaligrafi misalları Türk-İslam estetikasını görkezer. Asıl renkli ayna pencereler Hristiyan ve İslam sunotunun biri-biriyle bağlanışan seyrek miratını şöklendiriyor. 1954-cü ildə Kipr müftüsü tarafından meçidin adı Kipr'ın basılıp alan mahalli tahtta olan Sultan II. Selim meçidi hükmünü ütküdüldü. İkincisi Lala Mustafa Paşa meçidi ya da köyünü keramatlı Nikolay Sabori. Famagusta'nın merkezine yerleşen bu desha 14. asırda Fransız Got stiline kurulup Osman dövrünü meçide uğurlu. Günmatar tarafına koşulan minara Osmanlı'nın qot quruluşunun sağlaşığını alamatlandırıyor. Quruluş hazırki vaqtda Kipr qadınlar idara tarafından dolandırılıyor. Etrafçıdaki meçitler ve yerli binagarçılık vardı aydınlanma, Arab Ahmet Paşa meçidi ilkinci olup yardımıza düşer. 17. asırdan gözbaş alıp kaydayan bu meçit, Osmanlı'nın Kipr'daki meçit arhitekturasının en arası misallarının biridir. Onun bir gümmüzü, İğne dördül meynamalı dizayni yönükay ve işçen dizayna iyidir. 16. asırda Nikosiyada kurulan saray önü meçidi Osmanlı'nın irki minagatçılığının ayrıtınıklarını özünü cemliyar. Mihrabın daş tevruğundaki gök ak iznik kafirleri ve geometrik tadın oylun ağaç münver, sunuot ve tenetçilerin birleşmeğinin misallar. 17. asırda kurulan yüplük bağdır meçidi yerli daştan peydalanma oylun tapautun yar. Daştan yatılan teyrek misalların biridir. Kesme daş, minarası ve yönükü arhitekturası ayetin belirliklidir. Rahat arhitektura misalları vardı aytmak istesek, Beykhan ile başladı. 1572-ci ilde kurulan bu han, yani köyüne Mihmanhana, Nikosiyanın divarının çayına yerleşer. Kervansaray'da

0: nutqowy hammamlarynyň isi 16-njy asyrda gurulan we häzirki wagtda hem işleýän Nikasiýanyň beýik hammamynda Osmany nutqowy hammamlarynyň isi, gili we sowuk bölümleri bar. Pilgöz aýnasy we gümmetli gurulyşy, tebigi ışyklandyryşy we binagarçylyk gözelligini köderýär. Yaşayış arkitekturası arada aydılan olta, Kipr'daki altı Türk çayları Anadolu binagarçılık miratını huva şerttene layık görünüşte kurulu. Adatça iki katlı, hovlu ve içerik kuruluşları hükmünde dizayn ediliptir. XX asırda Kipr'daki Türk arkitekturası hazırki Türkiye'nin təsiri altına ütkap başladı. Neoklassik elementlerle bedelen cemiyetçilik binaları, art deko stilindeki rezidensiyalar ve adeti görünüşlerin hazırkı zaman materiallarla karışmağı bu dövrün esasa ayrıtınıklarının biridir. 1974-cü ýyldan soň hazırkı zaman Türk binagarçylygynyň beýany hökmünde Demokratik Kipr Türk Respublikasynyň gurumaçylykly arhitekturasy, universitet şäherçeleri, taýlyk goraş ve bilim binaları ýüze çykdy. Kiperdaki Türk binagarçılık mirasi, dine bir geçmişin iyilerinden eğitim Ortier Dengi'nin köp medeniyetli tibiyatını ve hedir kuneçenli Türk binagarçılığının bay beyanlı özünü cimleyen canlı medeni yattır. Hedir kıvatlı dikeltmek ve korap saklamak koyunca işler, bu detkaları gelecek nesiller için korap saklamak taydan mühüm ehmiyeti iyidir. İlil illeşler gebbeşimizin novatak sanına yanadanan duşmak umidi bilen Hoş, sağ olun.
1: Jahan keşdäniň hyýaly.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17730 kHz yığılıklardan qıs qutulqundan www.trt.net.tr salgısından internet arqali Çanak anten arkalı Türk Saat 3 adan 11.990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden dikkatinize yitirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş, sağ bolun.

0: Türkiye Radyo'da.
1: Xosume Türkiye'yi zayını radyo kayağını.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
18: It Turkiye hangia radioya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.